düşeceksin, düşeceksin, düşeceksin, düşeceksin. Sonra bırakıp ne düşer, uğrayın bomba düşer, uğrayın baba düşer, uğrayın bomba düşer, yani milo düşer, herkes vardır sahiye, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer, düşer,